Yine de ben hep seninim. İlk şarabı senin elinden içmişim. Yine de sen, ille de sen. Senin ilacın bil ki ben de sevgilim. Yine de ben

Hey, loyal. Is that a wanna hear?

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Ahmet abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Öğrenciler hazır mısınız? Başak Ticaret Bellona'da okula dönüş fırsatları başladı. Genç odaları ve yatak baza gruplarında %30'a varan indirim fırsatını kaçırmayın. Üstelik Eylül ayı boyunca evini yenilemek isteyenlere özel fırsatlar da sizi bekliyor. Evinize yakışan fırsatlar Başak Ticaret Bellona'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95, Ayvat organik köy tavuğu kilogram 249.95, Çaykur tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939 Üleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Küpe FM Reklam.

Andayız ve güne parçalı çok bulutlu bir havayla başladık. Zaman zaman yağmur da görülecek, özellikle İstanbul ve civarında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yer yerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar da yine bugün kendini hissettirecek. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esiyor. Saatteki hızı zaman zaman 40 ile 60 kilometre arasında değişecek.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bir dönem taverna müziği Türkiye'de çok popülerdi. Birbiri ardına yıldızlar çıkmıştı ve milyonlarca insan taverna müziğini dinliyordu. O müzikle eğleniyordu. Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner tatil için gittiği Muğla'da Datça ilçesinde rahatsızlanmış, solunum sıkıntısı yaşayan Cengiz Coşkuner ilk müdahalenin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ve orada yoğun bakımda tedavisi sürüyormuş. Duymayanlara duyuralım, bir de geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim sevenlere.

0: FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 1410. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Küpe FM reklam.

araç sahiplerini perişan edecek bir haber aktaralım sizlere. Biz aracıyız, bize kızmayın. Bazı dinleyicilerimiz öyle mesaj gönderiyor. İçimiz sıkıldı yeter. Hep kötü haber, hep olumsuz haber. Ne varsa onu aktarıyoruz. Maliye'den araç sahiplerine hatırlatma. 13 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlanan kararla motorindeki ÖTV yıl sonuna kadar her ay 3 lira artacak şekilde kademelendirilmiş ve bu ay sonundaki benzin eşel mobil uygulamasında bitecek olması benzer bir uygulamanın benzinde de devreye alınacağı beklentisine neden olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı değerlendirmelerin ardından benzin için yeni bir kademeli tarifeye gitmeme kararı aldı. Yani böylelikle 1 Ekim'de yapılacak olan 12,5 liralık benzin zammı şimdiden kesinleşmiş oldu.

0: Küpe FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Asaşpen kalitesi Gisa Prefabrik Konteyner'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaşpen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Konteyner Çorlu. 0530 340 04 70.
3: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor.
1: Saat 9.
0: Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Caddeler suyla kaplandı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. TCG Yıldırım Fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine sunuldu. Vatandaşlar savaş gemisini gezdi, görevli personelden bilgi aldı. Gemiye çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifayla ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić, erken seçiminde yolunu açtı.
3: Spor.
4: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, zorlu Sırbistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanı cebine koydu. Sırbistan 2. haftayı da puansız kapatırken Hollanda puanını 4'e yükseltti.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Küpe FM'den günaydın bir kez daha. Hafta başında 28 Eylül Pazartesi sabahındayız ve duyuyorsunuz güzel şarkılarla güne başladık. Güzel bir gün olsun, güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hafta sonu bir etkinlik var, şimdiden duyuralım. Belki planlarınızı alırsınız. 3 Ekim'de Kurpalı'da bal kabağı şenliği başlıyor. Birbirinden lezzetli kabaklar standlarda satışa sunulacak. Ve eğlenceli etkinliklerle 3 Ekim'de Kurpalı'da bal kabağı şenliğinde buluşacağız.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
4: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Kulübü FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Çizmeye giyeriz, yolumuza bakarız. Millilerimizin bu akşamki sloganları bu. Fransa ve Belçika'ya yenilen iki takımın düellosuna şahit olacağız. Kaybedene B Ligi yolu gözüküyor. Bu yüzden kaybetmeyi aklımızın ucundan bile geçirmiyoruz. Belki gecenin sonunda grupta ikinci bile olabiliriz. Hemen özetleyelim. UEFA Uluslar A Ligi 1. grubun 2. haftasında A Milli takımımız bugün saat 21.45'te Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Hemen hatırlarsınız, ilk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu Ay Yıldızlar. Belçika'ya 2-0 yenilen İtalya karşısında gruptaki ilk galibiyetini almak ve moral bulmak için sahaya çıkacak bu akşam. Günün diğer randevusundaysa Belçika-Fransa maçı var. Bu maçtan çıkacak sonuca göre eğer İtalya'yı yenersek grupta yeniden iddialı konuma gelebiliriz. Hatırlatalım, Fransa maçında kırmızı kart gören kaleci Uğurcan Çakır cezalı.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Pazartesinin sabah haberleri sona eriyor. Günün gelişmelerini saat başı bültenlerimizden takip edebileceğiniz gibi Küpe FM'in Instagram sayfasından da takip edebilirsiniz. Beğendikleriniz olursa hem de eğlenceli içerikleri de oradan paylaşıyoruz. Bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Az sonra haberler ve sonrasında Serkan çok güzel bir şarkı listesiyle günün geri kalanında sizlere eşlik ediyor olacak. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cezaevi doktoru Turgay Taner, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tekirdağ'da etkili olan fırtına, balıkçıların güvenlik gerekçesiyle denize açılmasına engel oldu. Tekneler liman ve barınaklarda bekletilirken balıkçılar ağ ve ekipman bakımına yöneldi. Fırtınanın yaklaşık 3 gün etkili olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
1: Spor.
2: İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Montella'nın Türkiye A Milli futbol takımını daha da iyileştirdiğini ve kaliteli bir takım haline getirdiğini söyledi. Ankara Açık WTA 125 tenis turnuvasında tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Yepyeni bir haftadan 28 Eylül pazartesi sabahından hepinize kocaman bir merhaba. Sonbaharın enerjisini, Eylül'ün o tatlı serinliğini arkamıza aldık. Kahveler hazırsa haftanın ilk gününe birlikte hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Sağlık sorunları nedeniyle sahne programında değişikliğe gitmek zorunda kalan, hastanede tedavi altına alınan, sosyal medya hesabından yaptığı serumlu paylaşımla sevenlerini bilgilendiren ve 30 Eylül çarşamba akşamı Ankara'daki hayranlarına seslenecek Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay bizleri karşılıyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Önümüzde yepyeni bir hafta var ve bu haftayı güzelleştirmek tamamen bizim elimizde. Trafikte olanlara sabır, işinin başında olanlara kolaylıklar diliyoruz. Yaz sezonunu yoğun geçiren konser maratonun ardından yurt dışı projeleri ve belgesel çalışmalarına ağırlık vereceğini söyleyen, şarkılarını başka sanatçılarla paylaşmaya da devam eden Ebru Gündeş için hazırladığı yeni çalışmayı da ilk kez duyuran ve Ebru Gündeş'e verdiği şarkıyla Herkes Ağlayacak diyen Sinan Akçıl radyolarınızda.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Kulaklarınızı takın, radyonuzun sesini açın. Önümüzdeki saatler boyunca en güzel şarkılar ve harika müzik haberlerle karşınızdayız. Pazartesi sendromuna inat. Yeni bir gün programı kaldığı yerden devam ediyor. Bu kez sanat hayatıyla değil, oğlu Can Göçer'in mezuniyet gururuyla gündemde olan İlke Şahla Göksel'le evliliğinden dünyaya gelen Can Göçer'in, İngiltere'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumları arasında gösterilen University College London mezun olan ve oğlunun bu başarısıyla sevenliğini de sevindiren Ferhat Göçer bizlere sesleniyor.

0: Alp FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Caddeler suyla kaplandı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. TCG Yıldırım Fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine sunuldu. Vatandaşlar savaş gemisini gezdi, görevli personelden bilgi aldı. Gemiye çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifayla ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić, erken seçiminde yolunu açtı.
1: Spor.
2: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, zorlu Sırbistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanı cebine koydu. Sırbistan 2. haftayı da puansız kapatırken Hollanda puanını 4'e yükseltti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: karanlık bir yer.
1: Yeni bir haftanın ilk gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Eylül ayını uğurlamaya hazırlanırken sonbaharın o sakin ama huzurlu havası var bugün de. Günümüzde özellikle sosyal medya ile birlikte daha görünür hale gelen beden odaklı eleştirilerin insanların kilosu, boyu, yüz hatları, giyim tercihi ya da genel görünümü üzerinden hedef alınmasına yol açabiliyor diyen, bu noktaya dikkat çekerek zorbalığın yalnızca belirli bir fiziksel görünüme sahip kişileri hedef almadığını, tam tersine kişinin hangi özellikte olursa olsun benzer saldırılarla karşılaşabileceğini anlatan Kalben radyolarınızda şimdi. Karanlık.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Belki biraz zor kalktınız yataktan, belki keşke hafta sonu biraz daha uzun olsaydı dediniz. Çok haklısınız ama merak etmeyin, yalnız değilsiniz. İlk çayınızla, ilk yolculuğunuzda yanınızda biz varız. Gelin bu haftayı hep birlikte güzelleştirelim. Geçtiğimiz yıllarda Emrah Karaduman, Rapçi Uzi ve Şinsin Ardun Demirhisar gibi popüler isimlerle yaşadığı ilişkileriyle magazin manşetlerinden inmeyen, sosyal medyada yine çok konuşulacak bir itirafa imza atan, ihanete uğradığını duyuran, yaşadığı durum karşısındaki şaşkınlığını ve tepkisini esprili ama istemkar bir dille paylaşan 26 yaşındaki Aleyna Tilki bizlere sesleniyor.

Yeni bir hafta, yeni kararlar, yeni başlangıçlar demek. Geçen haftayı arkamızda bıraktık. Bugün önümüzde tertemiz 7 günlük yepyeni bir sayfa var. Bu sayfayı nasıl dolduracağınız tamamen size bağlı. İster işte, ister yolda, ister evde olun. Güne gülümseyerek başlamayı seçin. Biz buradayız, enerjinize enerji katmaya geldik. Gününüz aydın, haftanız muhteşem geçsin. 30. sanat yılını özel bir albümle kutlamaya hazırlanan 10. albümün yolda olduğunu dile getiren ve Ekim ayında yeni projelerini paylaşmaya başlayacak. Aynı zamanda Ayvalık'ta başlayan yeni konser serisine Ekim'de de devam edecek olan Adana'nın ardından İstanbul Harbi Açık Hava Sahnesi'nde de hayranlarına seslenecek Gökhan Tepe konuğumuz oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM. Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tekirdağ'da etkili olan fırtına, balıkçıların güvenlik gerekçesiyle denize açılmasına engel oldu. Tekneler liman ve barınaklarda bekletilirken balıkçılar ağ ve ekipman bakımına yöneldi. Fırtınanın yaklaşık 3 gün etkili olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
2: Spor.
3: İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Montella'nın Türkiye A Milli Futbol takımını daha da iyileştirdiğini ve kaliteli bir takım haline getirdiğini söyledi. Ankara Açık WTA 125 tenis turnuvasında tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Saatler 12 geçti bile. Tünaydınlar, pazartesi günün yarısını geride bıraktık. Öğle arasına çıkanlar, yemeğe geçenler, kısa bir kahve molasıyla nefes alanlar. Hepinize afiyet olsun. Temponun en yüksek olduğu saatlerdeyiz ama biz ritmi biraz daha yükseltiyoruz. Öğleden sonranızı kolaylaştıracak, modunuzu bir anda düşmekten kurtaracak harika bir müzik listesi hazırladık. Yemeğinize ve kahvenize en güzel şarkılarla eşlik ediyoruz. Şimdi sesi biraz daha açın. Sıradaki parça günün ikinci yarısı. Yarısını başlatıyor. Türkiye müzik listelerini alt üst eden, küresel müzik pazarını fethetmek için ilk büyük adımı dağıtan, merakla beklenen yepyeni İngilizce tekleri Tralala için İngiltere'nin başkenti Londra'da basına özel prestijli bir dinlenme partisi düzenleyen 6 üyeden oluşan popüler kız grubu Manifest Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Küpe FM reklam.

Pazartesi maratonunda öğle saatlerindeyiz. Yolda olanlar, direksiyon başındakiler, işte çalışanlar ve bizi evinden dinleyenler. Haftanın ilk gününe yakışır temposu yüksek bir öğle kuşağıyla yayındayız. Müzik hiç durmuyor, en hit parçalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Kulaklarınıza takın ve ritme kulak verin Küpe FM frekanslarında. Yeni şarkısı aman aman 16 Ekim'de yayınlayacak olan ve klip çekiminde sevenleri heyecanlandıran bir açıklamada bulunan annesi Niran Ünsal'la büyük bir proje hazırlandıklarını söyleyen ve önümüzde çok güzel bir proje var diyerek duyuran Hande Ünsal'ın Umur Doma İşbirliği'ndeki parçası gel şimdi radyolarınızda.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Asash Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asash Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 04 70.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
6: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
2: Chery. Küpe FM reklam.

Ve böylece bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Spotify Türkiye'de 10 milyon aylık dinleyici barajını aşan ilk Türk sanatçı olan Blok 3'ün Kayıp Person adını verdiği albümünden Sebebi Var isimli parçayla hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz. Gündemi özetliyorum. İstanbul'da meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı. Caddeler suyla kaplandı. Eyüp Sultan'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi. Fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili yapılan yeni değerlendirmeler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı. TCG Yıldırım Fırkateyni, Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında Tekirdağ'da halkın ziyaretine sunuldu. Vatandaşlar savaş gemisini gezdi, görevli personelden bilgi aldı. Gemiye çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić istifasını açıkladı. İstifayla ikinci ve son görev süresini erken bitiren Vučić, erken seçiminde yolunu açtı.
1: Spor.
2: A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 2. hafta mücadelesinde Hollanda, zorlu Sırbistan deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılarak kritik bir 3 puanı cebine koydu. Sırbistan 2. haftayı da puansız kapatırken Hollanda puanını 4'e yükseltti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Müzikal takınız Küper FM'de gündüz yolculuğumuz başladı. Müzik dünyamızın en iyileri ve en yenileri sizlerle buluşmaya devam ediyor. Eylül ayını geride bırakmaya hazırladığımız bu güzel hafta başında pazartesi gününde sizlere eşlik ediyoruz. Eylül ayını bu hafta içerisinde geride bırakacağız ve Ekim ayına merhaba diyeceğiz. Umuyorum ki güzel bir hafta sonu tatili geçirmişsinizdir ve herkese harika bir hafta diliyorum ve müzik dünyamızın yepyeni gruplarından Crash'la devam ediyoruz şimdi.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
1: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
0: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM.
5: Kamu sistem bir yapıştan
6: mı? Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Türkiye Amirli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bu akşam İtalya'yı konuk edecek değerli dinleyiciler. Evet, önemli bir maç daha. Bursa'daki 100. yıl Atatürk Stadında oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacakmış. Milli takımımıza başarılar diliyoruz bu maçta.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: Çeri'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
5: Çeri. Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.

Şöyle bir sinema dünyasına yelken açalım isterseniz arkadaşlar. Bir sinema haberi paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu arada hemen hatırlatayım. Cumartesi günleri sabahları saat 9'da, pazar günleri de akşam saatlerinde, akşam 18'den itibaren Film Arası isimli kültür sanat programımız aracılığıyla sizlerle buluşuyorum. Sinema dünyasına şöyle bir bakış atıyoruz. Hafta sonları. Şimdi geçelim sinema haberimize. John Watts, Tom Holland'lı Spider-Man üçlemesinin ardından bu kez Star Wars evrenine geçiyormuş. Watts, Disney ve Lucasfilm'in geliştirdiği yeni Star Wars filmini yönetecekmiş. Yönetmen daha önce Skeleton Crew dizisiyle evrene adım atmıştı. Senaryoyu ise X-Men serisiyle tanınan Simon Kinberg yazacakmış. Filmin konusu, oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi şimdilik belli değilmiş.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Bugün konuşulan TikTok'la ilgili bir haber de var. Sık sık karşımıza çıkan değerli dinleyiciler, haber sitelerinde ve sosyal medyada TikTok'un Türkiye'de tamamen kapatıldığına dair bir haber bu. 28 Eylül itibariyle BTK veya başka bir kurum tarafından ülke genelinde yeni bir erişim engeli açıklanmış değil ama böyle bir söylenti yayıldı. Sosyal medyada dolaşan 10 Ekim ve 1 Kasım da kapanacak şeklinde çeşitli tarihler var. Yani bir 10 Ekim'de kapanacak versiyonu var bu haberin, bir de 1 Kasım'da kapanacak versiyonu var. Ama doğrulanmış değil. Tartışmanın bir diğer nedeni ise Türkiye'de 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına yönelik getirilen yeni kısıtlamalar. Bu düzenleme TikTok'un tamamen yasaklanması anlamına gelmiyor. Böyle resmi bir açıklama, bir bilgi yok. TikTok şimdilik kapanacak değil, resmi olarak böyle bir karar açıklanmadı. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Murat Dalkılıç'la beraber burası Müzikal Takınız Küpe FM.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.
5: Küpe FM.
6: Sen bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım meselesi, bir ölüm kalım.

Bugün şöyle ilginç bir haberimiz de var. Onu da paylaşalım. Gündüz yolculuğumuzun bu ilk saatinin son dakikalarında efendim Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki Durupınar formasyonunda Nuh'un gemisine ilişkin araştırmalar sürüyormuş. Ekip bu yıl yeraltı radar taramalarında bazı boşluklar, katmanlar ve dik açılı yapılar tespit etmiş ve bir noktada 18 metre derinliğe kadar sondaj yapmış. Çalışmalarda 300'den fazla numune alınarak Ankara Üniversitesi laboratuvarına gönderilmiş. Örneklerde çürümüş ahşap, hayvan kalıntıları ve insan faaliyetlerine ilişkin izler aranacakmış. Proje ekibi henüz Nuh'un gemisi bulunduğu sonucuna ulaşmadığını, analizlerin kış boyunca devam edeceğini ve kapsamlı raporun gelecek yıl hazırlanacağını söylemiş. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İlk saatimizin son şarkısını dinleyeceğiz. Özellikle de Beni Al şarkısıyla oldukça isimlerinden söz ettirmişlerdi. Yapay zeka destekli Ankara Ekos. Onu gördüğümden beri isminin son çalışmalarından bir tanesine kulak vereceğiz. Şimdi sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onun da sonrasında en güzel şarkılarımızı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca devam etti. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken meteoroloji sağanağın yeniden şiddetleneceği saati duyurdu. Bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Edirne'de üreticinin beyaz altın olarak adlandırdığı çeltikte hasat dönemi başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı bu sezon özellikle su konusunda önceki yıllara göre önemli bir rahatlama yaşandığını belirterek ilk verimlerin de genel olarak iyi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açıklar olduğunu ve bunların nasıl kapatılabileceğine odaklanmaları gerektiğini bildirdi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Mason Greenwood sezonun ilk bölümünde skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. İngiliz futbolcu tüm kulvarlarda 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Lionel Messi kariyerine yeni bir rekor eklemeye hazırlanıyor. Tüm zamanların en fazla serbest vuruş golü atan futbolcular listesinde 3. basamakta yer alan Lionel Messi son maçta 75. frikik golünü kaydetti ve 2. sıraya yükseldi. Serbest vuruş gollerinde zirvede 78 golle Brezilyalı Carioca bulunuyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

İşte efendim Ebru Gündeş yepyeni şarkısı Ah Yar'la bizlerleydi. Nasıl olmuş sizce? Olmuş mu? Güzel mi? Böyle şıkır şıkır fıkır fıkır tam bizim böyle müzik motiflerimizi yansıtan altyapısı Türk müzik ezgileriyle donatılmış. Güzel, keyifli, hareketli bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun diyelim Ebru Gündeş'e bu şarkıyla. Gündüz yolculuğumuza devam edeceğiz. Tekrar böyle ibremizi pop kulvarlarına doğru çeviriyoruz ve bir yol bu diyeceğiz ikinci saatimizin bu ilk dakikalarında Küpe FM'de.

0: Reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabrik Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabrik Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Mustafa'nın ikilisi geri döndü arkadaşlar. Bence büyük bir müzik olayı, heyecan yaratması gereken, benim açıkçası oldukça heyecanlandığım ve sevindiğim bir müzik olayı. Yepyeni bir

seviyoruz köfnü. Yine bana var dediğim gibi. Bizlerleydi Küpe Efendi. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi günümüzde biliyorsunuz Türkiye'de gruplar çağı yaşanıyor. Kız grupları, erkek grupları, karışık gruplar. Manifest var, mantra var, karma var, aura var, crash var. Bir sürü grup. Daha yenileri de yolda galiba. Radikal diye bir grup var. Birden bir gruplar patlaması oldu yani. Ama eskiden de tabii ki gruplar her zaman müzik dünyamızda olmuşlardı. Bu dönemdeki kadar çok hiçbir zaman olmadı diye tahmin ediyorum. Ama her dönemin kendi grupları olmuştu. Mesela 90'larda Çıtır Kızlar vardı. Birkaç iyi adam vardı. İşte onun da çok çok öncesinde 60'larda mı 70'lerde mi 80'lerde mi tam bilmiyorum o dönemleri ben tabii ki, ama Beyaz Kelebekler varmış mesela vesaire vesaire. Şimdi 2000'li yılların 2005-2010 arasının yaklaşık bir grubu vardı, Hepsi grubu. Hepsi grubu çıktıktan sonra da bu arada 400 diye bir grup çıkmıştı, yine karma bir gruptu kızlı erkekli. Hepsi grubu o dönemi domine eden gruplardan bir tanesiydi doğal olarak. Yani çok da fazla grup yoktu zaten. En popüler olanıydı diyebiliriz. Ben öyle hatırlıyorum. Hepsi grubuna Sezen Aksu da destek vermişti. Şimdi dinleyeceğimiz şarkısında bu güzel şarkıyı hatırlayacağız. İşte Hepsi ve Tempo şimdi sizlerle.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 399.95. İçim yoğurt yarım yağlı 3000 gram 154.95. Ayvat organik köy

0: Tavuğu kilogram 249.95, Çaykur Tiryaki 1000 gram 319.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. Şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 TL, iPhone 17 Pro Max 130.999 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam. Küpe FM.
5: FM'de gündüz yolculuğumuzun sonuna geldik değerli dinleyiciler. Üç güzel şarkımız daha olacak ama Lel Grass ve Cevo ortak çalışması Leyla şarkılarımızdan bir tanesi olacak. Umur Domo ve Gökhan Türkmen'le beraber de bugünkü programımızı noktalamış olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.

0: selam ben deli. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde fon krizi soruşturması, terörsüz Türkiye süreci ve dış politikadaki gelişmeler gibi başlıklar olacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Tekirdağ'da etkili olan fırtına balıkçıların güvenlik gerekçesiyle denize açılmasına engel oldu. Tekneler liman ve barınaklarda bekletilirken balıkçılar ağ ve ekipman bakımına yöneldi. Fırtınanın yaklaşık 3 gün etkili olması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
1: Spor.
2: İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Montella'nın Türkiye A Milli futbol takımını daha da iyileştirdiğini ve kaliteli bir takım haline getirdiğini söyledi. Ankara Açık WTA 125 tenis turnuvasında tekler şampiyonluğunu Türk tenisçi Berfu Cengiz kazandı.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

FM'den iyi günler. 28 Eylül Pazartesi gününde yeni haftada birlikteyiz. Eylül ayını uğurlayacağımız, yeni aya merhaba diyeceğimiz bir hafta. Umarım her şey yolundadır. Seyyal Taner ve Ayşegül Aldinç'in bugün doğum günü. Mutlu yıllar diliyoruz iki değerli sanatçımıza ve bugün doğan herkes için Seyyal Taner söylesin.

0: Küpe FM reklam.
1: Asaj pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaj pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

Şebnem Ferah 24 Eylül'de İstanbul'daki 4. konserinde bir kez daha Küçük Çiftlik Park'ta dinleyicileriyle buluştu. Konserden saatler önce Küçük Çiftlik Park'ın önünde oluşan uzun kuyruklar gece boyunca yerini binlerce kişinin hep bir ağızdan söylediği şarkılara bıraktı. Derin su.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alper FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
1: Yok artık, bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımız lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM Reklam.

0: Funda Arar son açık hava konserini Ataköy'de vererek İstanbullulara unutulmaz bir final yaşattı. Repertuarıyla beğeni toplayan Funda Arar, şıklığıyla da izleyicilerden tam not aldı.
1: Çok gördüm, çok acı birikti.

0: bir reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Sıla Gençoğlu sonbahar sahnesine yenilenen repertuarıyla merhaba dedi. Kırmızı renkli, iddialı bir kombin tercih eden ünlü şarkıcı, performansının yanı sıra fit görünümüyle de gündem oldu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca devam etti. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken meteoroloji sağanağın yeniden şiddetleneceği saati duyurdu. Bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceği bildirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Edirne'de üreticinin beyaz altın olarak adlandırdığı çeltikte hasat dönemi başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı bu sezon özellikle su konusunda önceki yıllara göre önemli bir rahatlama yaşandığını belirterek ilk verimlerin de genel olarak iyi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açıklar olduğunu ve bunların nasıl kapatılabileceğine odaklanmaları gerektiğini bildirdi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe'de Mason Greenwood sezonun ilk bölümünde skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. İngiliz futbolcu tüm kulvarlarda 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Lionel Messi kariyerine yeni bir rekor eklemeye hazırlanıyor. Tüm zamanların en fazla serbest vuruş golü atan futbolcular listesinde 3. basamakta yer alan Lionel Messi son maçta 75. frikik golünü kaydetti ve 2. sıraya yükseldi. Serbest vuruş gollerinde zirvede 78 golle Brezilyalı Carioca bulunuyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul 21, Kırklareli ve Çanakkale 23, Tekirdağ ve Edirne 24 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Maya Perest ve Birkan Nasıhoğlu dinleyenleri duygusal bir hikayenin içine davet eden yeni şarkıları Tuzak'la müzikseverlerle buluştu. Gitmekle kalmak arasında yaşanan ikilemi sade ama güçlü bir anlatımla ele alan şarkının sözü ve bestesi Maya Perest ve Birkan Nasıhoğlu, düzenlemesi Can Güngör imzası taşıyor.

0: FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın. Ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Chery'nin sonbahara hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Chery Silivri'de ücretsiz sonbahar bakım kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Chery.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Gülşen, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nu bir kez daha şarkılarıyla inletti. Sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla Açık Hava'yı baştan sona kendine eşlik eden dev bir koro haline getiren sanatçı, dansları ve sahne performansıyla sadece konsere değil, sosyal medyada da

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosu.

0: Faktoring. Şirinoğlu Faktoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 96 96.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Lipödem özellikle bacak ve kalçalarda ağrılı ve orantısız yağ birikimiyle seyreden, erken tanı ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilen kronik bir hastalıktır. Detaylı bilgi için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

Türkiye'de kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Türk kız grubu Manifest, Londra'daki çalışmalarını sürdürürken İngiltere'deki ilk büyük konseri için gün sayıyor. Manifest, yeni şarkılarını tanıtmak için Londra'da düzenlenen tekne partisinde sahne aldı. Grubun ilk İngilizce şarkısı olan parça 9 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 29.999 TL, 18.000 BTU 43.499 TL, 24.000 BTU 52.999 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi, seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca devam etti. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken meteoroloji sağanağın yeniden şiddetleneceği saati duyurdu. Bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Edirne'de üreticinin beyaz altın olarak adlandırdığı çeltikte hasat dönemi başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu sezon özellikle su konusunda önceki yıllara göre önemli bir rahatlama yaşandığını belirterek ilk verimlerin de genel olarak iyi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Mason Greenwood sezonun ilk bölümünde skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. İngiliz futbolcu tüm kulvarlarda 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosundasınız. Küpe FM burası sevgili dinleyiciler. 28 Eylül 2026 Pazartesi gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu. Sizlerleyim en iyi en yeni müzikle birlikte. Ve startı da Feride Hilal Akın'la vereceğiz sevgili dinleyiciler. Özellikle yapmış olduğu yeni çalışmalardan birisiyle karşımıza çıktı. Hem şarkı yazarı hem de yorumcu kimliğini öne çıkarmış oldu. Yeni dönemin ilk işaretlerinden de birisini veriyor Feride Hilal Akın bizlere. Rüzgarın Kızı şimdi Küpe FM'de. Tekrar hoş geldiniz. Keyifler.

0: Küpe FM reklam.
1: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 01 59.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.

Haftanın ilk iş günü geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda sizlerleyiz sevgili dinleyiciler. En iyi, en yeni müzikte Küpe FM'de beraberiz her zamanki gibi. Mehmet Ali ben, tekrar hoş geldiniz. Sırada bu defa sevgili Can Bonomo yeni çalışmasıyla bizlerle buluştu aynı zamanda. Ve bu şarkısıyla beraber de yine kapak resimleriyle de çok çok dikkat çekti. Ve şu sıralar stüdyoda yeni bir albüm üzerinde çalışıyoruz diyor Can Bonomo. Ve yeni şarkısını yeni yaptıklarımızdan farklı olarak bana 3. ve 4. albümündeki şarkıları hatırlatıyor ifadesini de kullanıyor. Sözleri oldukça karanlık olmasına rağmen içinde çarpık da olsa bir umut barındırıyor. Umarım seversiniz dedi Can Bonomo ve işte o yeni çalışması şimdi Küpe FM frekanslarında sevgili dinleyiciler. Sen Gül diye radyomuzda.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

İlerlerken Eylül'ü de sevgili dinleyiciler geride bırakıyoruz ve sonbaharın içinde ilerlemeye devam ettiğimiz Eylül'ün son günlerinde 28. gününde bu güzel sonbahar akşamına da ilerlemeye devam ediyoruz hep beraber en iyi müzik eşliğinde diyelim ve sözü sevgili dinleyiciler şimdi Melike Şahin'e bırakacağız. Onun en sevilenlerinden birisi şimdi radyolarınızda Ölmem Ölemem.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Hafta sonuna müzik, lezzet ve eğlence katmak isteyenler Lider Club'da buluşuyor. Cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müziğin ritmi, saklı sofranın lezzetleri, Magical House Otel'de konaklamanın konforu sizleri bekliyor. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0530 017 4510.
0: Bir reklam.

Küpe FM'desiniz. Haftanın ilk iş günü geride kalırken sırada bu kez Blok 3 ile devam edeceğiz en iyi müziğin tadını çıkarmaya. Ne yapıyorsun mesela bizlerle şimdi?

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM. Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. İstanbul'da dün başlayan yağmur gece boyunca devam etti. Megakentin çeşitli noktalarında su baskınları yaşanırken meteoroloji sağanağın yeniden şiddetleneceği saati duyurdu. Bugün öğle saatlerinde ara vermesi beklenen yağmurun akşam saat 18'de bir kez daha şiddetleneceği bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından yasama çalışmalarına 1 Ekim'de başlayacak. Yasama yılının açılışında devlet protokolüyle davetiye gönderilen izleyiciler dışında meclise ziyaretçi kabul edilmeyecek. Edirne'de üreticinin beyaz altın olarak adlandırdığı çeltikte hasat dönemi başladı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu sezon özellikle su konusunda önceki yıllara göre önemli bir rahatlama yaşandığını belirterek ilk verimlerin de genel olarak iyi olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması için İran'ın yaptığı 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini beklediğini belirtti.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında bugün Bursa'da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Mason Greenwood sezonun ilk bölümünde skora en fazla katkı yapan futbolcu oldu. İngiliz futbolcu tüm kulvarlarda 6 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, 1 euro 55 lira 81 kuruş, gram altın 6.597 liradan, çeyrek altın 10.990 liradan alıcı buluyordu.
1: Hava durumu.
2: Bölgemizde bugün havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

7. stüdyo albümüyle son olarak bizlerle buluştu sevgili Berkay ve yeni video klibiyle de yine müzik severlerle buluştu ve ekran karşısında da özellikle güzel bir aşk klibi çekti Berkay. Dizi ve sinema oyuncusu Aslı Turanlı ona eşlik ediyor ve kamera karşısına geçtiği video klibinde şarkının duygusal atmosferi sinematografik bir anlatımla ekrana taşınıyor. Berkay şimdi yeni şarkısıyla Küpe FM frekanslarında Hata Benim.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Asaş Pen kalitesi Gisa Prefabric Container'ın 22 yıllık tecrübesiyle buluşuyor. Özel ölçülerde PVC, kapı, pencere, sürme, panjur, alüminyum sistemleri ihtiyaçlarınıza da çözüm ortağınız Asaş Pen yetkili üretici bayi Gisa Prefabric Container Çorlu. 0530 340 0470.
2: Yeni konsept, yeni yüz, aynı Boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
3: Trakya özlemini çektiği modern tesislere Güneş Bir Sanayi sitesiyle kavuşuyor. Bacalı ve bacasız imalat yapan firmalar için özel olarak tasarlanan proje Güneş Bir Sanayi sitesi Ergene 2 OSB'de yükselmeye devam ediyor. E5 cepheli Güneş Bir Sanayi sitesi İstanbul'a, çevre yoluna, hızlı tren hattına, yüksek üretim kapasiteli firmalara yakınlığıyla eşsiz bir lokasyonda yeni yatırımcılarını bekliyor. Satışlar başladı. Geç kalmayın. Arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0532 515 0159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
5: Villa Restoran'la Silivri'de restoran kalitesinde yemek keyfi evinize geliyor. Villa Restoran'ın eşsiz lezzetlerini online ya da telefonla sipariş vererek deniz manzarasında değil ama evinizin konforunda deneyimleyebilirsiniz. Villa Restoran 0532 650 9696.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Erkan Uygur hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Kahve Dünyası Türk Kahvesi 100 gram 59.95, Hasata Gönen Baldo Pirinç 2000 gram 199.95, Coşkun Isıl Görmüş Kangal Sucuk kilogram 899.95, Tadolya Tortilla Lavaş 15 santim 49.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

müzik dünyasının sevilen ve genç yorumcularından biriyle devam edeceğiz sevgili Tuğba. Yurt radyolarınızda olacak ve yazın son konserlerini de verdi sevgili Tuğba Yurt. Eski yeni en sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Eylül ayında, Eylül ayı içerisinde daha doğrusu ve Onursuz Ozanlar şarkısıyla Tuğba Yurt radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.

0: Şirinoğlu Factoring Çorlu 0282 650 24 52.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
7: Chery.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Vitrektomi yöntemiyle birçok retina hastalığı başarıyla tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından seçili beyaz eşya, ankastre set, klima veya televizyon alımına özel kurutma makinesinde tam %50 indirim sadece Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.
5: Trakya'nın en çok dinlenen radyosunda Küpe FM frekanslarında ilerlemeye devam ediyoruz. Haftanın ilk eve dönüş keyfinde beraberiz her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler ve bu saat diliminde bu kez Sefo ve İrem Derici ile bir düetle devam ediyoruz. Senden Kalanlar şarkısı yorumuyla ikili şimdi Küpe FM.

çıkıyoruz ama evi nere yeri nere sor. Düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor. Bir de inanmıyorum artık. Gidiyorum ama sen gidilmesi zor. Yolda kalacağız.

Radyonuz Küpe FM en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyor. 28 Eylül 2026 Pazartesi akşamında beraberdik. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim sevgili dinleyiciler. Megastar Tarkan'la biraz eskilere gideceğiz. Bu arada yaz konserleri kapsamında noktaladı Tarkan. Türkiye'de de çok önemli konserler verdi. Şimdi ise özellikle önümüzdeki dönemde yurt dışında ve yurt dışı ağırlıklı konser performanslarıyla devam etmeyi planlıyor Tarkan. Özellikle önümüzdeki Ekim ayı içerisinde Hanover'da olacak. Almanya'ya gidecek. Almanya'da harika bir konsere imza atacak 17 Ekim'de ve akabinde yine Avrupa konserleri turnesinde bu kez 7 Kasım'da Budapeşte de olacak Tarkan. Yine Kasım ayında oldukça yoğun bir konser takvimi var bu arada. 14 Kasım'da Almanya'da ve yine Hanover Almanya'da. Kasım sonuysa Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek Tarkan. Abu Dhabi'de harika bir konser vermeye hazırlanıyor ama ağırlıklı olarak Almanya'da bayağı bir konser verecek Megastar Tarkan, anladığımız kadarıyla daha doğrusu. Gülümse kaderine burada. Sizler de gülümseyin diyoruz her zaman. Belki de sırf hayata gıcıklık olsun diye. Ne dersiniz? Yarın saatler 17'de buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Zaman yine hızla koşup giderken efendim bir güzel günde daha burada sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyim. Pazartesi sendromu çoktan gerilerde kaldı. Çünkü akşamın en güzel saatlerinde güne vedada Küpe FM'de sizlerleyim. Başlıyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Küpe FM reklam.

Gülşen, Gülşen'den Gülşen'in o güzel yeni şarkısını İtaat Yok'u dinleyelim. Bu arada Gülşen geçen gün sahne aldı tabii ki, yine hep sahne alıyor. Son sahne kıyafeti gerçekten çok ilginç. Kapri gibi bir pantolon, üzerinde bir atlet. Altında pilotlu çorap, üst taraf askılı. İlginç yani, gözlerim yandı diyebilirim. Ve bugüne kadar en beğenmediğim kıyafeti olabilir ama arada da olur öyle diyorum ve Gülşen'le devam ediyoruz.

0: Bir reklam.
1: Şehre tazelik, alışverişe fırsat. Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te endirim günlerini kaçırma. Son gün 30 Eylül. Solo Ultra tuvalet kağıdı 40'lı 299.95, Omomatic 7,5 kilogram sık yıkananlar 329.95, Vip Ahmet bonbon vakumlu saklama kabı 24.95, Simbo tost makinesi 799.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi, Nurullah Baldöktü sitesinde, 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Neden?
1: Küpe FM reklam. Pazartesi spora başlarım diyordum da. Pazartesileri sevmiyorum.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. 25 yaş ve altındaysan %10 ek indirimin de var. Detaylar McFit.com'da.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00.
2: Küpe FM reklam.

Murda ve Hadise ile imdatla devam edelim. 2022 yılında yapmışlardı bu şarkıyı. Bu arada Murda ünlülerden, oyunculardan Melisa Döngel'le bir ilişki yaşıyormuş. İlk kez görüntülenmişler. Vallahi yakışmışlar. Güzel, hoş da bir kadın. İnşallah mutlulukları daim olsun diyorum. Hadise ile de ara ara düetleri vardır biliyorsunuz. Bunu uzun zamandır dinlememiştik. O zaman imdatla devam ediyoruz.

0: reklam.
1: Kurumsal etkinlikleriniz, grup toplantılarınız, lansmanlarınız, gala ve yılbaşı yemekleriniz için Lider Club olarak sizlere kaliteli hizmet sunmak için Çatalca'dayız. 1320 metrekarelik kapalı salonumuz ve doğayla iç içe açık alanlarımızla kurumsal organizasyonlarınıza ev sahipliği yapıyoruz. Etkinliğiniz için bize 0532 136 68 88 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz. Lider Club Çatalca.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'i aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

İki tas çorba diyecek Mela Bedel ve Mustafa Sandal. Bu arada yeni bir düet geliyor Yeşim Salkım'la Maderzat'tan 1 Ekim'de. Onu da heyecanla bekliyoruz. Vallahi Yalan şarkısına güzel bir düet yapmışlar. Tabii ki bu şarkı kimin şarkısı? Tabii ki derken sanki biliyormuşuz gibi hepimiz önceden bilmiyorduk, yeni öğrendik. İbrahim Tatlıses'in şarkısı. Unutulmaz da bir şarkıdır. Güzel olur diye düşünüyorum. Konu birden buraya geldi ama şimdi Mela Bedel ve Mustafa Sandal'da iki tas çorbayla devam ediyoruz.

Zinet Sarı'dan bir 5 çayı dinleyelim. Bu arada geçen gün sahnede eşi Erkan Erzurumlu'ya sarılmış, biliyorsunuz gitarist eşi. Evde de evimizin hanımıyız, böyle sadece şarkı söylemekle olmuyor iş demiş. E tabii ki ev hayatı başka, iş hayatı başka, ama iş hayatında da birlikte olunca tabii ki isimler böyle beraber. O da onlar için ayrı bir tatlı, ayrıca da zor bir yanında olabilir değil mi? İnsanların eş olduğu durumda zaten sürekli beraberler, bir de iş hayatında beraber olmaları acaba birbirlerini özlemelerine mani olan bir durum olur mu diye de düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Zinet Ali ile devam ediyoruz efendim.

0: Süper FM reklam.
1: Yenilendik. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası yepyeni konsepti ve yepyeni yüzüyle sizleri bekliyor. Birbirinden farklı çorap çeşitleri, kaliteli ürünler ve avantajlı fiyatlar için doğru adres Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından erken düğün paketi. Seçili 4 parça beyaz eşya alımına özel tam 37.400 TL'ye varan indirim sadece Çetinler mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan Yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Çocuk cerrahisi uzmanı operatör doktor Ekrem Çancılar hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi 0532 472 88 73. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi Balkan yerleşkesi karşısında.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Dermatoloji bölümünde uzman doktor Adrian Türkoğlu hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Ne yapayım tabiatım böyle. Serdar Ortaç'tan dinleyeceğiz. Geçen gün annesi Serdar Ortaç için sana nazar değmesin diye bir şiir yazmış. E tabii ki onun da evladı, o nihayetinde bir evladını da kaybetti. Çok zor zamanlardan geçtiler. E haliyle birazcık Serdar Ortaç'ın da tabii ki sıkıntıları var. Hala devam ediyor rahatsızlığıyla alakalı. Anne için de zor bir durum. Evet, nazar değmesin kimsenin evladı adına diyoruz ve Teoman'ın o güzel şarkısı Ne Yapayım Tabiatım Böyle ve işte Serdar Ortaç bizlerle.

Yüzüm dönük rüzgara bir fırtınadan halliceyim. Koklamak isterken koparmışım her çiçeği. Sanki çok hasta gibi yalnızlıktan bu şehir. Yazmak ilaç gibi söyle nasıl vazgeçeyim. Boğdu beni karanlık, kendime macubum çok, kendime zararlı. Derdinden tanır beni gözlerime bakanlar. Ben sıkıldım bu soğuktan, gelirken baharlar geçti. Aklımdan korkmuyorum, her daima korur beni. Kaybettiğimden bilirim, aklım bu ara gidik gibi. Kaybedersem kendimi geçme benden, bul beni. Kaybım oldu deyip dirilt yeniden, sen tanı beni. İçinden geçtiğim her fırtınanın ruhu benim. Huzurla beslediğin her gecenin uykusu senin. Mucize eserlerin, seslendiren dilim benim. Yarını düşün.

belki daha yolun başındayız biz. Aynı manzaraya bakıyorsak ikimiz, sallıyorsak rüzgarında sabahın, yaşamış tüm insanlardan da zenginiz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Yarın akşam yine aynı saatte güne vedada görüşene kadar hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Yeni konsept, yeni yüz, aynı boni kalitesi. Sizi de yenilenen mağazamızı keşfetmek için Boni Çorap Fabrika Satış Mağazamıza bekliyoruz. Boni Çorap Fabrika Satış Mağazası, Çerkezköy OSB 4. Sokakta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı Uzman Doktor Kadri Kahraman Türk hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Çocuğunuz üniversiteyi kazandı. Artık bize emanet. Edirne Şimşek Otel'de öğrenci misafirlerimizin bütün ihtiyaçları ev konforunda karşılanıyor. Otelimiz bünyesinde restoran, kahvaltı ve güvenliğin yanı sıra acil sağlık ihtiyaçları için eczanemiz de bulunmaktadır. Edirne Şimşek Otel'de temiz, güvenli, huzurlu ve hesaplı konaklama olanağıyla çocuğunuzun barınma sorununu düşünmeyin. O derslerine odaklansın, sizin içiniz rahat etsin. Edirne Şimşek Otel, öğrencinizin güvenli adresi. 0532 472 8873. Edirne Şimşek Otel, Edirne girişi, Balkan yerleşkesi karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Meta, 1600'den fazla dile destek sunan yapay zeka modelini duyurdu. Meta, OmniLink Givel Asr olarak adlandırılan yeni modelini tanıttı. Bu model 1600'den fazla dile destek sunarak dünyadaki dil engellerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan uygulamalarının sahibi olan Meta, yapay zeka konusunda da öne çıkan firmalardan biri. Yeni yapay zeka modeli, dili yazıya dökebilen bir otomatik konuşma tanıma sistemi olarak geliyor ve şimdiye kadar bu konudaki en iyi yapay zekalardan biri olarak nitelendiriliyor. Şimdiye kadar piyasaya sürülen konuşma tanıma araçlarının çoğunda birkaç yüz dile destek sunuluyordu. Ancak bu yeni model buna adeta çağ atlatarak desteğini 1600'den fazla dile getirdi. Dünyada 7000'e aşkın dil konuşuluyor. Büyük bir çoğunluğuna yapay zeka modellerinin desteği yoktu. Açığı kapatmada büyük bir adım olduğu için Meta'nın yeni modelinin önemli olduğu bildiriliyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Plastik enjeksiyon sektöründe faaliyet gösteren Yalçın Makina bünyesinde görevlendirilmek üzere deneyimli enjeksiyon ustası, usta yardımcısı, robotçu ve makine operatörleriyle yetiştirilmek üzere personeller alınacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru için hemen arayın 0282 686 3102.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 22.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Gecenin sessizliğine direniyorum, içimdeki yalnızlığım.

bir taşın sabrıyla susuyor zaman, hasretin duvar. Ne ışık ne de bir yol, salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.